Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle.

para. Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da. Hayır.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

Pop Müzik Radyosu'ndasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, spordan, sanattan, Arda Güler'den, Filenin Sultanları'ndan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım yayının başında. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım Salı gününe.

Haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalini

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: olası çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Bu kadar sıcak yetsin mi artık? Yapış yapış boğucu mevsiminizin tadını çıkarttıysanız artık serin, ferah havalara geçebilir miyiz lütfen? Yani bir sonbahar, bir kış insanı olarak benim tahammülüm kalmadı çünkü. Ama neyse ki perşembe günü itibariyle sıcaklıklar 3-5 derece düşüyor ve biraz serinliyoruz. Hatta yağış beklentisi bile var. İstanbul'da özellikle öğle saatlerinde %60-%70'lere varan nem zaten sıcak olan havanın hissettiğimiz sıcaklığını artırıyor. Gece de nem neredeyse %90'lara dayandığı için uyuyamıyoruz. Ama işte perşembeden sonra biraz rahatlayacağız. Artık siz de bir süre yazı özledim, yaz gelsin demezsiniz inşallah. Poezi ile devam ediyoruz salı gününe. Başımda belalar. Şimdi Kral Pop'ta.

Filenin sultanları 3'te 3 yaptı biliyorsunuz. Dolu dizgin ilerliyorlar. Macaristan'a set vermediler dün akşam. Amirliği kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçlarında Macaristan'ı 3-0 yendiler Sinan Erdem Spor Salonu'nda. Turnuvadaki galibiyet serisini sürdüren Filenin sultanları Letonya'yı 3-0 mağlup ederek başlamışlardı her şeye. İkinci maçta Slovenya'yı 3-1 yendiler. Dün akşam da Macaristan karşısında 3-0'lık bir galibiyet kazandılar. Bugün dinlenecek milli kadın voleybol takımımız. Yarın da Almanya ile karşı karşıya gelecekler. Şimdiden başarılar diliyoruz bir kez daha. Kral Pop burası.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Üstelik Paraflar, seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Paraflar dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraflar güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflar.com.tr ve Diyalog'da.
1: Gelmiş geçmiş en iyi fürsti şeftali
2: budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Bugün getir büyükte 830 gram Tamek salça 49 lira, 500 gram bahçıvan süzme peynir 99 lira ve daha 100

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Derken

Hala elbette ki Real Madrid'in Espanyol'u 2-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in Jude Bellingham'ın golünde yaptığı asist ve diğer tüm katkıları konuşuluyor. Sosyal medyada videolar döne döne paylaşılıyor. Ama bu karar önemli. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Arda Güler bu sezon beklediği süreleri alamadığı takdirde takımdan ayrılma kararı almış. Real Madrid taraftarları da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Arda Güler'in takımda kilit isimlerden biri olduğunu ve daha fazla süre almasını istediklerini belirtiyorlar. Bir yandan da dün sosyal medyada başka bir haber vardı. Paris Saint-Germain Arda Güler'e, daha doğrusu Real Madrid'e Arda Güler için 115 milyon euro teklif etti ve kulüp bunu reddetti diye. Neler oluyor bilmiyoruz ama Mourinho'nun Arda ile alıp veremediği nedir onu da çözmemiz lazım.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 25 Ağustos Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. 4 alt kurul oluşturuldu. Söz konusu kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına ilişkin 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Aktaş rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapse mahkum oldu. Davadaki 200 sanığın tamamı örgüt üyeliğinden beraat etti. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada gelişme var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı, bir kişi ise aranıyor. Amerikan yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanı Basın, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Öte yandan Amerika, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Kararla birlikte Suriye'ye yönelik önemli ekonomik yaptırımlar da kaldırıldı. Üniversitelere kayıt süreci devam ediyor. Son tarih 28 Ağustos ama online kayıt süreci yarın tamamlanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süreci de cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 36, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya güneşli 35 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda namağlup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar gruptan çıkmayı garantiledi. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta tamamlandı. Haftanın son karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Spor'u 2-0 yendi. Gençler Birliği 6 puanla haftayı lider tamamladı. Trabzonspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Juventus'ta Kenan Yıldız sakatlandı. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 2 ayı bulması bekleniyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava yine nemli, Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de kariyer biraz sert, sıcaklık yüksek. Akdeniz'de ise hava daha kuru. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 43-44 derecelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri

0: kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Zonguldak ve Bartın kıyılarında da fırtınaya dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ulukışla Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması var. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

25 Ağustos 2026 Salı bugün birkaç etkinlik önerim olacak. İstanbul arasını takip ediyor musunuz mesela? Vapura biniyorsunuz ama klasik bir İstanbul yolculuğunda biraz daha fazlasını ve farklısını yaşıyorsunuz. Boğaz manzarası, canlı performans ve İstanbul'un hikayeleri aynı yolculukta buluşuyor. Çünkü bir sonraki buluşma 28 Ağustos'ta bu kez Jacuzzi'nin piyano projesi eşlik ediyor. Aklınızda olsun, bir inceleyin programı. Açık hava sinema keyfi devam ediyor. Kaçırmayın bence. Yaz boyunca Minyatürk, Fişekhane, İstanbul Yelken Kulübü, AKM Teras gibi pek çok yer kimi zaman vizyondaki filmleri bile gösteriyor. İnceleyin mutlaka programlarını. Ve yine yaz boyunca Arkeoloji Müzesi'ni ve Topkapı Müzesi'ni gece ziyaret edebileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Şahane fırsatlar bunlar. Atlamayın bence. Kışın keşke yapsaydım dersin.

0: 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi

0: TRT. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Televizyon deyince vatan.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin.

sıcak ve perşembeye kadar daha sıcak olacak. O yüzden koruyun, kollayın kendinizi. Uzmanların sıcak havalar için birkaç önerisi var. Ara ara hatırlatıyorum. Bugün de ihtiyacımız olacak. Sıcaklıkların ve nem oranının yine yüksek olduğu bir gün bizi bekliyor çünkü. Öncelikle susamayı beklemeden su içeceksiniz bugün. İşin kilit noktası, püf noktası burası. Klimalı plazalarda çalışanların da klimaya karşı tedbirli olması lazım. Onlar da ceketlerle çıkıyorlar binalardan. 35 derece sıcaklığı yiyince metabolizmaları şaşırıyor tabii. Çok sıcak ve nemli saatlerde mümkünse dışarıda uzun süre kalmayın. Özellikle öğle saatlerinde yoğun fiziksel aktiviteyi azaltmak gerekiyor. Eve geldiğinizde serinlemek için sadece klimayı son derece düşük dereceye getirmek yeterli. Abartmayın. Perde ve panjurları kapatın. Güneşin içeri girmesini engelleyin. Hatta bunu sabah evden çıkarken yapın ki akşam o odadaki sıcaklık da üstünüze basmasın. Baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı halsizlik, bulantı hissederseniz hafife almayın. Sıcakla ilişkili bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Perşembeye kadar dayanın, sonra biraz serinleyeceğiz inşallah. Hatta yağış beklentisi bile var. Söylemesi bile rahatlatıyor.

Şahane bir etkinlik önerim var bu hafta için. Poetry Club'la şehrin merkezinde ama şehirden uzakta, hatta şehirden çok yüksekte hissettiğimiz bir terasta buluşuyoruz Perşembe günü. Zira Akmerkez Teras'ta doğa ve edebiyatı bir araya getiren Terasta Tarım Kitap Kulüpleri kapsamında Poetry Club'da sevdiğimiz şairlerin şiirlerini okuyacağız. Şiirlerin, şairlerin hikayelerini anlatacağız. O şiirlerden bestelenen şarkıları dinleyeceğiz. Birlikte şiir yazacağız, birlikte şiir okuyacağız. Türkiye'de ilk kez bir alışveriş merkezinin çatısında oluşturulan bu alanda günlük rutininizden, kaostan uzaklaşmak isterseniz harika bir alternatif bence. Poetry Club 27 Ağustos'ta Akmerkez Teras'ta düzenlenecek.

soruyorum. Reklam. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Your Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis eShop ve tüm online platformlarda.
1: İkonik ve cesur tasarımıyla yeni Nissan Juke Rent Go'da. Üstelik Ağustos sonuna kadar yapacağınız ön ödemeli kiralamalarda günlük 2999 liradan başlayan fiyatlarla. Hemen rentgo.com'a gelin, fırsatı kaçırmayın.
2: Kiralıyorum gidiyorum. Rentgo.
3: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
12: Kerem abi.
13: Hayrola çocuklar?
12: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
14: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
13: Turkcell çözüm gücü.
15: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
12: Vallahi bravo Turkcell'e.
13: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
17: Turkcell'le bağlan hayata.
18: Pop, pop, kral pop.
19: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

25 Ağustos 2026 Salı bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Oldukça sıcak bir gün bizi bekliyor. Türkiye'nin neresinde olursanız olun bugün sıcak ve nemli olacak. Dikkat edin özellikle öğle saatlerinde. Perşembeye kadar da devam edecek bu korkunç hava. Dün Amirli Kadın Voleybol takımımız Macaristan'ı da yendi. 3-0'lık bir skorla geldi galibiyet hatta. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz bir kez daha Filenin sultanlarına. Bugün dinlenecekler, yarın da Almanya ile karşı karşıya gelecekler. Şimdiden bir kez daha başarılar dileyelim. Gittim ben, harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Yasın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 25 Ağustos Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşeti: İran'a dünya çapında ekonomik operasyon. Ayrıntı şöyle: Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanacak ekonomik yaptırımları açıkladı. Tahran'dansa misillemeye hazırız mesajı geldi. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a uygulanacak ekonomik yaptırımları açıkladı. İran'a yönelik ekonomik sürgün operasyonu başlattıklarını söyleyen Bessent, Amerika, İran yaptırımlarında sıfır sızıntı yaklaşımını uygulayacak, İran'ı hayatta tutan tüm ekonomik can damarlarını keseceğiz dedi. 6 başkana ceza çıktı, mahkeme örgüt yok dedi Hürriyet'in manşeti bugün. 7'si CHP'li belediye başkanı, 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı. Başkanlardan 6'sı hapis cezasına çarptırıldı. Suç örgütü yok diyen mahkeme Aktaş'a ihaleye fesat karıştırmaktan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis verdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bir evine el koyuldu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 8 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sabah gazetesinde de aynı habere ilişkin bir manşet var. Rüşvetçilere ceza yağdı. Başta İBB olmak üzere CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk düzeninin ilk davasında tarihi karar çıktı. Kirli rüşvet ağının odağındaki Rıza Akpolat ve 5 CHP'li başkana ceza yağdı. Mahkeme ceza alan belediye başkanlarının çeşitli sürelerle kamu görevinden yasaklanmalarına karar verdi. Belediyelerdeki kirli yolsuzluk çarkını ifşa eden Aziz İhsan Aktaş, ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay ceza aldı deniliyor detaylarda. Milliyet'in manşeti var sırada: yanıma bile gömülmesinler, oğullarını mirasından çıkardı. Boğaz'ın simge yapılarından Kara Todori Paşa yalısının sahibi Servet Koçak'ın vefatının ardından vasiyetnamesi açıklandı. İki oğlunu vasiyetinden çıkaran Koçak, yanıma bile defnedilmesinler dedi. Sözcünün sür manşetiyle devam edelim. Çete liderine beraat, 6 başkana 51 yıl hapis. İBB operasyonunun öncü davasında karar çıktı. Örgüt iddiası çöktü. İşittim, hissettim ifadeleri delil sayıldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme örgüt yok dedi. Başkanları tutuklattıran Aktaş, çete liderliğinden beraat etti. İhaleye fesattan 2 yıl yedi. CHP'li başkanlardan sadece Abdurrahman Tutdere aklandı. En ağır ceza 23 yılla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a verildi. Eşi de 4 yıl hapse mahkum edildi. Oya Tekin 8 yıl, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara 6'şar yıl, Kadir Aydar 5 yıl, Ahmet Özer 8 ay ceza aldı. Rusya'dan yeni dalga geliyor, serinleyeceğiz. En son haberde öne çıkan başlık ayrıntı şöyle: Türkiye Perşembe gününden itibaren Rusya üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Cuma gününden itibaren özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 5-6 derece azalması bekleniyor.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ulukışla Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması var. Sürücülerin trafik

0: işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı, haftanın ikinci günündeyiz. Arzu Kaya karşınızda. Bu sabah da yine size çok güzel sürprizlerim var, hediyelerim var. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. 2 saat boyunca yolculuğunuza eşlik edeceğim hem de çok güzel şarkılarımla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Pop, pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak. Pop,
2: pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da şimdi yarışma zamanı. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Vialand'de aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Gün boyunca birçok ünitede inanılmaz eğlenebilirsiniz. Dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı seçilen Nefes Kesen 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşıyor. Mesela macerayı ve heyecanı seviyorsanız bu üniteyi tercih edebilirsiniz. Ya da Adalet Kulesi'nde yavaşça gökyüzüne yükselip saniyeler içinde 50 metre yükseklikten çığlık çığlığa düşmenin heyecanını da yaşayabilirsiniz. Daha sayamadığım birçok şey. Eğlenceye doyamayacağınız bir gün hediye edeceğim sizlere. Yapmanız gereken çok basit. 0533 781 74 74'e adınızı, soyadınızı ve tabii ki iletişim numaranızı

numaranızı yazıp göndereceksiniz. Ama gönderen 5. kişi olacaksınız. Şans yanınızda olsun. Bakalım Vialand'e 4 kişilik giriş davetiyesini kim kazanacak? Yarışmamız başladı.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz bu güzel ve keyifli sabaha. Bu arada hatırlatmak istiyorum, önümüzdeki cuma günü İstanbul'da hava sıcaklıkları 4 derece birden düşecek. Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte İstanbul'da hava daha serin hissedilecek. Bu iyi haber. Cuma günü için hava koşullarındaki değişime karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Nasıl bir hazırlık? Bilmiyorum. Bakacağız. O gün gelsin konuşacağız bu konuyu. Evet, çok keyifli bir şarkı daha sizinle. Asil Gök bu defa sabahımıza eşlik ediyor. Ne oldu böyle? Ne oldu?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Pilates.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Şimdi sabırsızlıkla kimin kazandığını, acaba Arzu Kaya kimin ismini açıklayacak, bunu merak ediyorsunuz değil mi? Haklısınız. Peki Viyalent Tema Park'a 4 kişilik giriş davetiyesi kazanan dinleyicimiz Merve Yılmaz. Bize ulaşan 5. kişi oldu. Tebrik ediyorum kendisine. Merve yanında 3 kişiyle birlikte sabahtan akşama kadar eğlenebileceğin nefis bir gün seni bekliyor. Şimdiden iyi eğlenceler, benim yerime de eğlenin olur mu? Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da her an kazanabilirsiniz. Her an bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden kulağınız, gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Şimdi yepyeni bir boy band'le devam ediyoruz. Ve grubun adıyla aynı adı taşıyan şarkıları Crush, Pop'un kralında.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava yine nemli, Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de karayel biraz sert, sıcaklık yüksek. Akdeniz'de ise hava daha kuru. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 43-44 derecelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Zonguldak ve Bartın kıyılarında da fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yepyeni saate adım attık. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bir saat daha devam edecek. Tabii bu saat içinde de çok güzel şarkılarım var. Dinlemede kalın. Evet, şimdi öyle bir şarkı ki bazen böyle yaz tatillerinde bir şarkı dinleriz. O bizim yaz şarkımız olur. Sonra yıllar geçer, o şarkıyı duyduğumuzda yaşadığımız o yaz tatiline gideriz hemen. Anılar bir anda canlanır. İşte bu yazı da bize hatırlatacak şarkılardan biri. Manifest ve Ajda Pekkan işbirliği. Hileli Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da. Keyifle dinleyin.

0: Foodspot'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Anı

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Hadi biraz mesajlara bakalım mı? WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Bursa'dan adaşım Arzu demiş ki bugün içim nedense kıpır kıpır. Sevdiğim şarkıları en sevdiğim radyoda dinliyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bugün gerçekten güne çok iyi başladım. Bunda %50 sizin de katkınız var demiş. Arzucum ne güzel katkımız varsa gün boyu hatta hafta boyu böyle geçsin senin için inşallah. Antalya'dan Berkay yazmış. Güne çok erken başladım. Hava da çok güzel. Bugün kimsenin moralimi bozmasına izin vermeyeceğim. Herkese harika bir salı günü diliyorum demiş. Berkay ben de bugün kimsenin moralimi bozmasına izin vermeyeceğim. Sana katılıyorum. Bazen etraftaki şeyleri duymamak gerekiyor. Duymayınca moral de bozulmuyor zaten. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da mesaj gönderen ve tüm dinleyicilerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

Filenin sultanları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. 3'te 3 gidiyoruz. Amilli kadın voleybol takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. 26 Ağustos 2026 saatler 19'u gösterdiğinde Almanya ile 28 Ağustos 2026 saatler 19'u gösterdiğinde Polonya ile karşı karşıya geleceğiz. Ve eminiz ki yine iki takımı da başarıyla yeneceğiz. Filenin sultanları gönlümüz sizinle. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet, popun kralındasınız. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz. Çağla ve Doğu Swag işbirliğiyle seni

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima senin yanında.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
3: Oh!

Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası, Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Güzel ve keyifli geçti. İnanın bana mesajlarınız da şahaneydi. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında olacağız. Çarşamba. Saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Son olarak Sibel Can ve APO işbirliğiyle sizlere veda ediyorum. Kıyamam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç,

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala.
3: Nescafe.
4: 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda namağlup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar gruptan çıkmayı garantiledi. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta tamamlandı. Haftanın son karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Spor'u 2-0 yendi. Gençler Birliği 6 puanla haftayı lider tamamladı. Trabzonspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Juventus'ta Kenan Yıldız sakatlandı. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 2 ayı bulması bekleniyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava yine nemli, Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de kariyer biraz sert, sıcaklık yüksek. Akdeniz'de ise hava daha kuru. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 43-44 derecelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda.

0: Hatay'da var. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Zonguldak ve Bartın kıyılarında da fırtınaya dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop, Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ulukışla Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması var. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki

0: Sertiz.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Reklam.
1: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 25 Ağustos Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. 54 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamik Pay adlı para ve ödeme şirketi hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması başlattı. 13 sanığı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni bir soruşturma duyurusu geldi. Gürlek, 11 ilde yasa dışı bahis ve kaçakçılık operasyonu düzenlendiğini ve 68 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu 12 yabancı ülkeden Türkiye'ye getirildi. Kabine, Malazgirt zaferinin yıl dönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanıyor. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer CHP'den istifa etti. Yücer yeni partiye geçeceği mesajını verdi. Amerikan yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanı Basın, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Üniversitelere kayıt süreci sürüyor. Son tarih 28 Ağustos. Online kayıt süreci ise yarın tamamlanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süreci de cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Sıcaklık perşembe günü kuzeyde düşüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 36, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya güneşli 35 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda namağlup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar gruptan çıkmayı garantiledi. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta tamamlandı. Haftanın son karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Ahmet Spor'u 2-0 yendi. Gençler Birliği 6 puanlı haftayı lider tamamladı. Trabzonspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Juventus'ta Kenan Yıldız sakatlandı. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 2 ayı bulması bekleniyor. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Güzel geçsin gün ve umut ediyorum beklentilerinizin karşılandığı bir gün olur. O beklenen telefon gelir, duymak istediğiniz sözler duyulur ve daha keyifli hale gelir hayat. Yeter ki yanlış sözlere, yanlış bilgilere denk gelmeyelim ama geliyoruz günümüzde. Sosyal medyada yanlış bilgiyle, dezenformasyonla mücadele artık büyük bir sorun haline geldi. Ben de buna kafa patlatanlardanım, hem akademik seviyede hem de mesleki anlamda. Ve bununla ilgili ne kadar dikkatli olmamız gerektiğine dair bir araştırma yapıldı. Sizlerle paylaşmak isterim. Sosyal medyada ya da internette karşılaştığınız herhangi bir bilgi, ki artık yapay zekalar da buna dahil, bir bilgiyi hemen hayatımıza almanın dezavantajları büyük. Çünkü bilgiye ulaşmak artık çok basit ve ucuz ama bilginin gerçekliği tartışılır. Günümüzde hangi tekniklerin, dezenformatif tekniklerin kullanıldığına dair yapılan kapsamlı bir araştırmada çıkan sonuç şu: aşırı duygusal dil, sahte ikilem, kişiye saldırı ve günah keçisi yaratma manipülasyon yöntemleri şu anda günümüzde sosyal platformlarda en fazla kullanılan manipülasyon yöntemi. Aman dikkat, artık bu hayatımızın içinde ve kendimizi korumamız gereken bir alan.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun.

0: ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama

Sıcak Ağustos günlerinde kendinize yeterince iyi davranabildiniz mi? Spor yapabildiniz mi? Bedeninize gerektiği gibi davrandınız mı? Yani saygıyla yaklaşıp beklentilerini karşıladınız mı? Spor yapabildiniz mi mesela? Spora ara verip yeniden başlayanlar genellikle çok sık söylerler şunu. Vücudum hareketleri hatırladı, kaslarım eski haline dönmek istiyor gibi şeyler. Bunun bir şehir efsanesi olduğu düşünülüyordu ama hayır. Moleküler düzeyde bir karşılığı varmış meğerse. Kas dokusunda büyüme ile bağlantılı bazı genler bu izleri takip eder. Yani kaslarımız eski antrenmanları hatırlıyor mu? Kesinlikle hatırlıyor. Hiç spor yapmayanla zaman zaman spor yapan arasında bile bir fark var. O yüzden başta söyledim. Vücudunuza iyi davranıyor musunuz? Onun beklentisini karşılıyor musunuz? Ve kasların da bir beklentisi var. Çalışın.

gelirse. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'la beraberiz. Şarkılarımızla, sohbetimizle yayınımız devam ederken soralım, şarkılar demişken şarkı sözlerine merakınız var mı? Şarkıları dinlerken burada dinlediğiniz şarkılarda melodiye mi, ritme mi yoksa şarkıların sözlerine mi önem veriyorsunuz? Peki eski şarkıların sözleri başka türlüydü diyenler var mı aramızda? Eskiden daha anlamlıydı diyenler. Genellikle söylüyoruz bunu. İngiltere'de global bir araştırma yapıldı ve 1970 ile 2020 yılları arası incelendi. Şarkıların çoğunlukla sözleri üzerine ağırlık verildiğinde eğilim şu yönde: günümüze geldikçe kelime çeşitliliği azalmış, tekrarlar artmış, kişisel ifadeler artmış. Yani az kelimeyle bol tekrar dinliyoruz şarkıları. O yüzden eski şarkılar daha anlamlıydı, daha duygusaldı diye.

diye düşünenler varsa eğer, evet, haksız sayılmazsınız. Çıkan sonuçta bunu gösteriyor. Eski şarkıların hikayeleri biraz daha anlamlı geliyordu belki bize. Tabii genç dinleyicilerimizin bunu ayırt etmesi için 70'lerden günümüze gelen şarkıları da dinlemesi gerekiyor.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Göz, dünya göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

şu anda işinde, mesaisinde olanlar, çalışanlar, iş yerinde arkadaşınız sizinle sohbet ederken sürekli dokunuyor mu? Dokunarak mı sohbet etmeye çalışıyor? Vardır öyle insanlar. Evet. Bir baksana der, dokunur. Dürtükler. Bir dur be kardeşim, habire çekiştirip duruyorsun diye bazen siniriniz bozulur ama zannetmeyin ki bu bir münasebetsizlik değil o kişi için. Çünkü temas etmeyi seviyor olabilir. Ve bunu zaman zaman ayıp karşılasak da aslında temas ederek konuşmak isteyenlerin bedenine iyi geliyormuş bu davranış. Hem de sadece bedene değil, hem duygusal.

duygusal hem de fiziksel iyi oluş hali üzerinde anlamlı bir fayda sağladığına dair bazı görüşler var. Elini sıkarsın, sohbet devam eder, artık elinden kurtulmaya çalışırsın ama o el bırakmaz asla. İşte bu elinizi bırakmayan kişinin duygusal ve ruhsal iyi oluş haliyle alakalı. Haliyle o iyi hissettiği için aynı etkiyi size yansıtma ihtimali de var. Tabii ondan kurtulmaksa amacınız, bu sizi ne kadar iyi hale sokar, orası tartışılır.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava yine nemli, Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de karayel biraz sert, sıcaklık yüksek. Akdeniz'de ise hava daha kuru. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 43-44 derecelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Zonguldak ve Bartın kıyılarında da fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Şu anda trafikte olanlar var mı? Aracında, seyir halinde olanlar. Trafik anlamsızca durur ya bazen. Neden durduğunu anlamayız. Halbuki akıyordu az önce. 80'le gidiyorduk. Ne oldu bir anda durdu? Böyle söyleyince anlamsız geliyor değil mi? Ama trafiği bazen küçük bir fren başlatır deniyor. Trafikte ilerlerken bir anda durup sonra hiç kaza olmadan, bir çalışma görmeden yeniden hareket ettiğimiz zamanlarda ne olduğunu merak ediyoruz ya, işte bu cevabı Japonya verdi. Küçük hız değişimlerinin zamanla büyüdüğü ve fiziksel bir engel bulmadığı halde dur-kalk dalgası oluştuğu gözlemlendi. Bunun sebebi sürücülerin stabil bir hızda seyretmemesi. Yani 60'la giderken bir an 80'e çıkıp 80'le giderken bir anda 50'ye düşmesi gibi sebepler. Takip mesafelerinin güvenli tutulmaması, sonra hız değişimleri de bu dalgayı büyütüp küçülttüğüne dair veriler var. Dolayısıyla bir ritim kurmak gerekiyor aslında. Otomobil kullanmak dediğin şey bir ritme dahil. Fakat işte şehirdeki akışta, direksiyondaki o ritimle kuruluyor. Eğer aracınızla o ritmi, o bağı kuramadıysanız, dur-kalk trafiğin yaratıcısı siz olabilirsiniz.

Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler

0: Yıldız Hediye'den birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

dinleyicilerimize iyi bir dinleyici olduklarını söyleyebilirim. Sonuçta radyo dinliyorsunuz. Kimileri de dinlemeyi değil, daha çok cevabı hazırlamaya yöneliktirler. Yani konuşmaya yöneliktirler. Peki iyi bir dinleyici olmanın kuralı var mı? Radyo açısından söylemiyorum. Bir sohbet ortamındasınız. Arkadaşlarınızla güzel bir zaman geçirmek istiyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Çünkü bir eksik var. Sohbet akmıyorsa, bir yerde kilitleniyorsa birbirinizi dinlemiyor olabilirsiniz. Çünkü birini dinlerken çoğu zaman zihnimiz karşı tarafa vereceğimiz cevabı prova eder. Birçok sebebi vardır bunun. Öncelikle kendimizi savunma ihtiyacı. Kendimizi güvende hissettiğimizde dinlemeyi daha çok tercih ettiğimiz ifade edilir. Şaşırtıcı geliyor belki söylediğim şey ama siz de bir bakın, sohbet esnasında yürümeyen sohbetler olduğunda kendinizi güvende hissetmediğinizi fark edebilirsiniz. Ya da karşı tarafa sürekli cevap yetiştirme telaşınız varsa güvende hissetmiyor olabilirsiniz o sohbette. Ama saatlerin yetmediği sohbetlerde şöyle bir bakın, ne kadar güvenli bağlandığınızı göreceksiniz. Başka deyişle sohbetin seviyesini bile güven inşa ediyor diyebiliriz.

Yakın zamanda telefonunu değiştirecek olan dinleyicilerimiz var mı ya da değiştirenler? Eski telefonu ne yaptınız peki? Şu eskiyi getir yenisini al kampanyaları güzel oluyor. En azından eski telefonlar değerlendiriliyor. Abi keşke bilgisayarlarda da böyle olsa, her zaman çalışmıyor. Bazı zen kampanyalar görüyorum ama her zaman olmuyor bunlar. Ve özellikle tabletler, bunlar elimizde kalıyor. Bir de düşünsenize bizim gibi sürekli dijital materyallerle çalışanlar. İki senede bir değişen bu ekipmanlar dijital atık olarak kalıyor. Ben çok üzülüyorum. Ne yapacağını bilemiyorsun. Maalesef bunların tamamının geri dönüşümü de o kadar kolay değil. Teknoloji gelişiyor da gelişen teknolojiyle birlikte geri dönüşümde biraz çuvallıyoruz dünyaca. Şu an dünya üzerinde ortalama 80 milyon ton elektronik atık oluştuğu düşünülüyor. Ne yapacağız bu kadar atığı? Ve günden güne de artıyor. İtiraf edin, ilk telefonunuzu hala saklıyor olabilirsiniz. Ben birkaçını saklıyorum oğluma göstermek için. 5 yaşında çevirmeli telefonları gördüğü zaman bile hayret ediyor. Bununla mı konuşuyordunuz gerçekten diye. Ve çocukların eski teknolojileri gördüğü zamanki yüz ifadeleri gerçekten görülmeye değer. Şaşkınlıkları

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

En son ne zaman bir konsere gittiniz, ne zaman bir gösteriye gittiniz ya da bir tiyatro oyunu izlediniz diye sorsam. Eğer hatırlamıyorsanız, hadi bir an önce bir etkinliğe gitme zamanı gelmiş sizin için. Daha iyi hissedeceğinize şüphe yok. Şimdi her şey artık dijitalleştiği için konserler de dijitalden ya da platformlardan izlenir hale geldi. Ve bunun üzerine bir araştırma yapıldı. Gerçekten aynı etkiyi biz televizyondan izlediğimizde ya da platformdan izlediğimizde görüyor muyuz? Yoksa konseri canlı izlediğimizde mi daha farklı etkileniyoruz diye? Evet, canlı gösterilerde daha fazla etkilendiğimiz ortaya çıktı. Özellikle konser araştırmalarında kalp hızı, hareket ve bazı fizyolojik tepkilerin izleyiciler arasında ortaklaşabildiği bulundu. Yani canlı etkinliğin gücü burada işte, aynı anda birlikte yaşanıyor, kalabalık kısa süreliğine ortak bir organizmaya dönüşüyor da diyebiliriz. İşte o yüzden en son ne zaman bir konsere, tiyatroya gittiniz diye sordum. Gitmediyseniz bir ortak organizmaya dönüşme vakti gelmiştir sizin için de. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için Fransa'da sahaya çıkacak. Lyon mücadelesi yarın saat 22'de başlayacak. Beraberlik halinde maç uzatmalara gidecek. Kazanan adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Alanyaspor maçında hakem kararlarını eleştirdi. Federasyona çağrıda bulunan Daltaban, Merkez Hakem Kurulu Başkanı görevinden alınmalıdır dedi. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Amilliler bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Niğde Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ulukışla Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması var. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Yarın haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Kralpop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 25 Ağustos Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinlikte kürsüdeydi. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, yeni dönemin kapıları açılacak diye konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri, Malazgirt'e varan yolun bir günde açılmadığını söyledi. Malazgirt, mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir ifadelerini kullandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Büyük Dairesi cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme, Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atandı. Ayrıca eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli 2 aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Amerikan yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanı Besant, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Besant, Amerikan yaptırımlarına uymayan üyeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke Amerikan yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullandı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin kuzeyinde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara parçalı bulutlu 33, İzmir ve Antalya güneşli 35, Bursa az bulutlu 33 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava yine nemli, Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de karayel biraz sert, sıcaklık yüksek. Akdeniz'de ise hava daha kuru, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 43-44 derecelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Zonguldak ve Bartın kıyılarında da fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

25 Ağustos ve haftanın ikinci günü salı öğleden sonrası saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla haber merkezimiz günün gelişen olaylarını aktardı. Hemen ardında ise 24 saat dinlediğiniz harika şarkılarımız tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki 2 saatinizde Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim ve iyi hissettiren, motive eden, dinlendiren, dinlemeyi çok sevdiğiniz şarkılarımız var paylaşacağımız. Her açılışta olduğu üzere öncelikle trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar. Gündemde konu başlıklarımızla birlikte bu keyifli şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Hileli iyi bir örnek, Manifest Ajda Pekkan son dönemin en severek dinlediğimiz şarkılarından biri oldu. Ayrıca kısa sürede çok büyük başarı yakalayan şarkılardan biri. Herkese merhaba.

0: daha dün...
1: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi Citroen.com.tr'de.
4: Oh.

Süper Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Yarın Fenerbahçe'miz UEFA Şampiyonlar Ligi playoff rövanş mücadelesinde ilk müsabakada 1-1 berabere kalmıştık. Lyon'un sahasında karşılaşacak. Akşam saat 22'de başlayacak karşılaşma. Sonraki günde Beşiktaş ve Trabzonspor'umuzun karşılaşmaları olacak UEFA Avrupa Ligi playoff mücadelelerinde.

Bu arada futbolla ilgili konu açılmışken dünyada en değerli 50 futbolcu listesi güncellendi. Listenin zirvesinde ise 220 milyon euroluk piyasa değeriyle Haaland ve Lamine Yamal bulunuyor. Mbappe ise 200 milyon euroluk değeriyle 3. sırada. Aslında birinciliği iki kişi paylaşıyor diyebiliriz. Yeni güncel haliyle dünyanın en değerli 50 futbolcusunda ilk 3'e de hızlıca bir bakmış olduk. Şimdi ise Kral Pop Radyo'da Mela Bedel 2 Tas Çorba Zamanı.

içimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

Geçtiğimiz hafta sonuna doğru başlayan aşırı sıcaklar, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası ülkemizi olumsuz etkilemişti bu sıcaklar ve nem dolayısıyla, ama meteoroloji kaynakları özellikle cuma gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve yurt genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların bekleneceği öngörüsünü paylaştılar. Yani hafta sonuna doğru hava sıcakları kademeli olarak düşecek. Hafta sonu itibariyle de yurt genelinde özellikle cuma gününden başlayarak yağış var öngörüsünü paylaşayım istedim şimdiden. Ve Umur Doma'yla Hande Ünsal dinleyelim. Gel Kral Pop Radyo'da.

0: süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf.

0: istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Efsane bir yorum, efsane bir şarkı. Çok iyi geldi şu dakikalarda. Bazen geçmişten günümüze uzanan o harikulade şarkılar, bazen günümüzün en yenileri, en sevilenlerini paylaşıyoruz 24 saat olduğu gibi. Bu arada yeni müzik haberleriyle ilgili, projelerle ilgili detaylarımız her an kralmüzik.com.tr'de inceleyebilirsiniz ve beraberinde tüm listelerimiz de kralmüzik.com.tr'de. Bizden bir hatırlatma daha, Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz yaz boyu şehir şehir dolaştı. İstanbul'dan başlayarak yarın İstanbul'da dinleyicilerimizle buluşup sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çeklerini kazandırmaya devam edeceğiz. İstanbul'daki dinleyicilerimize duyurmuş olayım. Şimdi Derya Ulu, Şımarık Zaman.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava

0: Yine nemli, Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de karayel biraz sert, sıcaklık yüksek. Akdeniz'de ise hava daha kuru. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 43-44 derecelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Zonguldak ve Bartın kıyılarında da fırtınaya dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

25 Ağustos ve haftanın ikinci günü Salı öğleden sonrası adım adım akşamına doğru ilerliyoruz. Ağustos ayının da son günlerindeyiz. Yılın 237. günündeyiz ayrıca. Kral Pop Radyo'da şimdi WhatsApp hattımız 0533 781 7474, devrede paylaşmak istediğiniz mesajlarınız için sırasıyla okuyacağız. Ve şimdi ise son dönemin en dikkat çeken, sevilen şarkılarından biri daha, Manifest'le Toz Pembe dinleyelim. Verirem.

0: Reklam.
1: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank daima seninle.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektör...

üzerindeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: biz.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.
2: Kurutma makinesi.

0: hediye.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Kral Pop Radyo WhatsApp hattımıza gelen ilk mesaj Duygu'dan. Koz Yatağı'nda selamlar, kafede çalışıyorum, müşterilerimize ve Ekin'le Ayla'ya sıradaki şarkıları hediye ediyorum. Eda Beykoz'dan, çok sıcak bugün iş yerimizin fıstığı, Sedam'ın doğum günü, iyi ki doğdun canım, seni çok seviyorum. Erdinç Mimar Sinan'dan, biz de iş yerinde dinliyoruz, Ethem, Suat, Elif ve Arda, herkese kolay gelsin. Sibel Erzurum'dan, Erzurum sporumuza başarılar dileyerek eşim Mutlu ve oğlum Baran'a en güzel şarkıları hediye ediyorum. Tolga İstanbul'dan, bugün kızım Umay'ın doğum günü, 9 yaşında artık. Canım kızım, seni çok seviyorum. Bil ki her an yanındayım, iyi ki doğdun diye gönderdi. Biz de Umay'ın doğum gününü kutlayalım. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimizin de doğum gününü kutlamış. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve sevdiklerinizle nice güzel, harika yıllar dileyelim. Kral Pop Radyo'da 25 Ağustos Salı şarkılarımız Semicenk'le devam ediyor.

0: şeyi mi? Hı-hı.
1: Dünya gündeminde Avustralya'dan bir haber var. Avustralya'da 28 Ağustos'tan itibaren tamamen yapay zeka ile üretilen şarkılar müzik listelerinde, önemli müzik listelerinde yer almayacak. Bir diğer haber ise İtalya'dan, özellikle turizmin en yoğun olduğu bölge olduğu için hatırlatmak, eklemek istedim bu bilgiyi de. Yeni bir trafik yasası Ekim ayı itibariyle onaylanması bekleniyor. Tehlikeli dikkat dağınıklıklarının önüne geçerek karşıdan karşıya geçerken cep telefonlarına bakan yayaları da hedef alacak. 75 Euro'dan başlayan para cezası uygulanacak. Özellikle karşıdan karşıya geçerken cep telefonuna bakan yayalar. Şimdi Kral Pop Radyo'da Asil Gök'le Ne Oldu Böyle dinleyelim.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Anahtar teslim, mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 20-26 Ağustos tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde Viva Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
6: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

25 Ağustos ve Salı haftanın ikinci günü öğleden sonrası adım adım akşamına ilerliyor. Birazdan Bay J, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da eşlik edecek. Demir Ali Çelik ben, yarın hafta ortası şarkılarıyla görüşmek üzere. Şimdi eve dönüş yolculuğu için trafikte olanlara, trafiğe çıkacaklara iyi yolculuklar bugün için son kez ve iyi çalışmalar. Bugünlük hoşça kalın. Ben...

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için Fransa'da sahaya çıkacak. Lyon mücadelesi yarın saat 22'de başlayacak. Beraberlik halinde maç uzatmalara gidecek. Kazanan adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Alanyaspor maçında hakem kararlarını eleştirdi. Federasyona çağrıda bulunan Daltaban, Merkez Hakem Kurulu Başkanı görevinden alınmalıdır dedi. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Amilliler bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.

0: Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava yine nemli, Poyraz kuvvetleniyor. Ege'de kariyer biraz sert, sıcaklık yüksek. Akdeniz'de ise hava daha kuru, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 43-44 derecelere çıkıyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Zonguldak ve Bartın kıyılarında da fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Niğde Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ulukışla Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması var. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumu

Merhaba milletim, ben Bay J. Son 24 saatte o kadar çok uyudum ki kedilerim öldüm sanıp tırmalamaya başladı beni. Vallahi sizin için uyandım geldim. Bir alkış hak etmiyor muyum? Ne oldu bana anlamadım. Herhalde maaşım düşük diye oluyor bunlar. Nasıl olsa harcayacak bir yerim yok. Bari uyuyayım psikolojisi. Bir çeşit depresyon ya da. Çeçe sineği mi ısırdı beni ya? Korkmayın korkmayın. Türkiye'de, Afrika'da var bu sinek. Isırıyor, bir parazit beyne gidiyor. Uyku hastalığı geliyor. Ay yine geldi, uyuyacağım galiba. Aa, siz oyalansanıza bir yarım saat şurada kestireyim. Şaka ya o şaka. Bu meslek hiçbir boşluğu kaldırmayan lanet bir meslek. Bırak çeçe sineğini. Böbreğim göbek deliğimden aşağı düşse konuşmaya devam etmem lazım şu anda benim. Sayın seyirciler, tıp dünyasını şaşırtan olayda dünyanın en şom ağızlı insanı olarak ilan edilmiş. Bay J'nin böbreğim göbek deliğimden dedikten 5 dakika sonra böbreği göbek deliğinden yere düştü. Yetkililer henüz programı bitmediği için konuşmaya devam eden Bay J'nin kelimenin tam manasıyla saçmalamaya başladığını, kan kaybından. Yetkililerin en büyük dileği, son şarkıyı da anons ettiğinde yerdeki böbreğin sorumsuz bir tarafından adeta mutfak tezgahının üstünde unutulmuş bir kuru üzüme dönmemiş olması. Uyku ya. Çok yeni bir şey uyku benim Cezgen. Ne gece hayatım vardı benim ya. Uyku filan hak getire. Hiç uyumadan 70 saat eğlenirdik ya. Şimdi tam kapıdan çıkacağız evden, gece gezmesine. Siz gidin, ben bir iki saat uyuyup gelirim yanınıza deyip sabah uyanıyorum. Bence birkaç sebebi var. Birincisi, gece hayatından sıkıldım. Bir de evliyim. Şey gibi hissediyorum. Arkadaşlar her hafta balığa çağırıyorlar. Her seferinde elim boş dönüyorum. O yani, hani bırak onu. Kendim balık tutamadım, onu boş ver. Bir balık da beni tutmuyor. Anladın? Yani ağzıma kancayı geçirsin, çeksin suyun dibine, derin kumlara. O da yok. Komşuda tadilat vardı. Evet. Matkap sesini bu yüzden duyuyorsunuz. Yapabilecek hiçbir şey mi? Evden yayının handikapları. Bu kadar izolasyon yapabildim, tamam mı? Maaşım bu kadarına yetiyor. Hop! Bir laf daha soktuk finansman departmanına. Hadi bakalım. Gece kulüpleri. Son gittiğimde gece kulübünde o kadar çok esnedim ki sahnedeki şarkı söyleyen kız az kalsın beni mekandan attıracaktı. Ama ben yine de iddia ediyorum. Maaşım 478 bin lira falan olsa uykum kaçardı gene. 678 bin lira olsa daha da kaçardı. Ayda 1 milyon lira maaşa ben artık uyumam. Daha uyumam. Çünkü ayda 1 milyon lira bir sorumluluktur o noktada artık. Sorumlu bir şekilde tüketilmesi gerekir. Karıma da usulünce izah ederim durum. Bak hayatım, seninle çok güzel zamanlarımız oldu. Ama diye başlayan. Yani gözyaşı ve mutluluğun aynı anda yaşanacağı bir enstantane tahmin ediyorum. Neden ki Bay J? Karınla...

0: Denemiyor musun? Beraber gezseniz, tozsanız olmuyor mu?
1: Canım benim, mesele o değil. Zaten ben kadını çok seviyorum ama 1 milyon liranın da bir canı var yani. İki kişi gezerek hazıra daha dayanma. Bazı günler evde oturmak zorunda kalabilirim.
0: Bahşişe, pek güvenilir bir tipe benzemiyorsun sen.
1: Sizi bağlayan bir durum değil. Ne sıcakta ne soğukta, hastalıkta sağlıkta, param varken param yokken size 35 senedir bu programı sunuyorum, öyle değil mi? He? Artı ben benimle flört eden ve evlenen insanlara baştan söylüyorum. Sorumluluk kullanıcıya aittir diye. Anlaşmaya uymayan onlar. Türkiye'nin favori Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Şimdi Bay J zamanı. Kaçırmak istemezsiniz.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
3: Nene, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusumuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Pure Choice, cildine en saf dokunuş.

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
5: Next. Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Pop, pop, kral pop.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Bayce, ünlü ve sevilen bir radyo sunucusuyum. Uzun yıllardır da Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. Bir radyo sunucusunun bir ülkede gelebileceği en yüksek yere geldim. Ancak bunun bana müreffeh bir hayat sağladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu meslekte yine müreffeh gibi Arapça kökenli bir kelime kullanacağım. Muvaffak olmakla müreffeh yaşamak arasında hiçbir bağlantı yok. Radyo sunuculuğu biraz böyle kendi kendini içeriden yiyen bir canlı gibi, böyle şöhretin arttıkça işi bırakmaman için maaşını düşürüyorlar. Tamam da bırakmayacağım ki, bırakmayacağım. Yani aylık maaşım 1 milyon lira olsa neden bırakayım ki Buca? Delirmiş olmam gerekmez mi?
1: Emekli olmayacak mısın Bahçe?
0: Yok, ayda 1 milyon maaşla 144 sene yaşarım ben. Bedenim eskise de tutunurum hayata bir şekil. Kral yani o... Ay karım çok mutlu olur. Alışveriş yapmayı çok seviyor. Çok seviyor. Bir saniye, belki de maaşım kötü değildir. Sadece karım alışveriş yapmayı çok seviyor. Ha? Bunu bir düşüneyim. Geçen yine leopar desenli bir üst almış kendine. Kadınlar, nedir bu leopar çita desenli kıyafet merakınız, anlamakta çok zorlanıyorum. Ve bu arada devasa bir çifte standart yaşanıyor. Bak, bir kadın leopar desenli mayo, leopar desenli pareo giyip koluna da leopar desenli çantasını alıp plaja geliyor. Bütün gözler üstüne çevriliyor. Diğer yanda ben Bay J leopar desenli tangamı giyip plaja gittiğim zaman beni paket yapıp dışarı atıyorlar. Geçen gün böyle giyinmiş bir kadının yanından geçerken miyav dedim. Kadın hızlı adımlarla uzaklaştı bana. Gerçek bir leopar gibi, atak bir şey. Bir de inek desenli ceket giyen bir kadın gördüm. Hayır, eleştireceğim. Neticede body shaming yapmıyorum. Zevk eleştiriyorum. İnek desenli ceket hep zayıf kadınlar giyiyor bu arada. Hiç fark ettiniz mi bilmiyorum çünkü. Hayır, beyaz tişört ve kot pantolona ne oldu Allah aşkına? Sadelik güzellikti. Şimdi dudaklar dolgulu, sıvı yüz germe yapılmış, saçlar kaynak ve bilmiyorum beyler. Hiç kaynak yapılmış saçları olan bir kadının saçların arasında parmaklarını gezdirmeye çalışan biri oldu mu aranızda? Bir yerden sonra ilerlemiyor parmaklar, takılıyorsunuz. Acayip acayip, beni üzen şeyler duyuyorum. Çok da üzülmüyorum ama geçenlerde 25 yaşında genç bir kızın yüzüne dolgu yaptırdığını gördüm. Güzel de bir kızcağız, yani sırf var diye bir şey yapmak zorunda değilsiniz, anladın mı? Yani nasıl ben sırf satılıyor diye leopar desenli erkek mayosu giymiyorsam? Ben zaten modayı takip etmiyorum. Moda beni takip etse ben adres değiştiririm. Çünkü benim kıyafet anlayışım çok basit. Temizse giy, değilse yıka. Önden bakınca arkası görünüyorsa at. Vücuduna güveniyorsan onu da giy. Önce yıka. Zaten benim 4 tane kedim var. Üzerinde delik olmayan hiçbir kıyafetim yok. Sevgisini tırnak geçirerek gösteren vahşi bir canlıyla yaşıyorum ben. Ama karımdan yeteri kadar bahsettik. Dediğim gibi kedilerim de var ve...

Selam millet. Salı akşamı içinize sindi mi? Yoksa bir yarım saat daha Bay J'yi dinlemeye mi ihtiyacınız var? Ha? Söylesenize, var mı? Kolay değil. Kolay değil salı. Özellikle de yıllık izninizin tümünü yiyip bitirdiyseniz. Ben dün yazdım Kral Pop yönetimine, ne kadar iznim kaldı diye sordum. 8 gün dediler. Yılbaşına kadar mı dedim? Evet dediler. Hafta sonları hariç mi dedim? Evet dediler. Yani 8 tane cumayı izin kullanırsam hafta sonuyla beraber 24 gün tatil yapma şansım oluyor. Ama bu defa da Bağcı artık cuma günleri program sunmuyor söylentileri çıkacak. Çıkacak, 8 hafta çok uzun bir süre. Düşünsene 2 ay boyunca cumaları yayına çıkmasam, yani misal 8 cuma akşamı arka arkaya eve gelmesem karımın tepkisi ne olur mesela? Dinleyicinin de tepkisi, yani bu evlilikten kötü kokular gelmeye başladı diye. Ama zaten 35 yılın ardından öyle tek seferde bırakabileceğimi sanmıyorum mesleği. Azaltarak kurtulmayı planlıyorum. Tüm kötü alışkanlıklar gibi hayatım boyunca beni yiyip bitirmiş olan bu mesleği. Ama nasıl azaltacağım onu da bilmiyorum. Çünkü bu meslek öyle bir şey ki 35 sene sonra bırakmaya kalksan insanın elinde sadece meslek kalmıyor. Kişiliğinin bir kısmını beraberinde götürüyor. Ben mesela emekli olsam sabah kalkıp ne yapacağım? Bir gün önce 5 milyon kişiye merhaba derken şimdi bir kişiye, o da karıma, günaydın sevgilim mi diyeceğim? Değmez ki. Attığım taş ürküttüğüm kuşa. Yani çok da umurumdaydı zaten karımın o günaydın demiş olmam he. Bahşişe sen bize iyi akşamlar dediğinde bizim de umurumuzda olmuyor ki. Ya biliyorum. Onu kötü hissetmeyin kendinizi. Hepimiz biliyoruz ama konuşmuyoruz aramızda. Karıma günaydın aşkım. İyi öğleden sonraları sevgilim gibi başladım. Hayırdır, buna gereksiz mutluluk. Sevgili mi yaptın kral diye başlayacak. Benim ha. Son zamanlarda bir huzursuzluk var üzerimde. Sebebini düşünüp duruyorum. Ve çok ilginç, karım olmadığını fark ettim. Biliyorum, bana da şok etkisi yarattı. Karım değil mi? Ne? Etrafımdaki arkadaşlarım çok zengin, huzurum kaçıyor. Abi sorun değil. Namusuyla kazanana Allah daha fazlasını versin. Ama bana yatırımlarını nereye yapıyorsun Bay J diye sormasınlar. Rica ediyorum ama ya. Bir tanesine geçen gün şey dedim. Bu hafta 2 avokado aldım. Yarına tam yenecek kıvama gelmiş olur. Hafta sonu yamaç paraşütü yapacağız. Gelsene diyorlar. 200 euro. Türkiye sahillerinde 200 euro. Yok dedim, gelemem. Evin giriş kapısını boyamam lazım. Bir tanesinin hafsalası almadı. Aa delirdin mi? Bir boyacı çağırsana Bay J dedi. Haklısın dedim, ben de karıma aynısını söyledim. Sen varken boyacıya ne gerek vardı? Ya siz bakmayın böyle konuşma. Param olsa da gitmem yamaç paraşütüne. Zaten evimin konforunda film izlemek var. Hem benim farklı adrenalin kaynaklarım var. Bak mesela bu ay kredi kartı ekstremi ödeyebilecek miyim? Eğer bu akşam makarnayı kıymalı yaparsam oğlum eğitim hayatına devam edebilecek mi? Adam para veriyor, tepeden kendini boşluğa bırakıyor. Ben kredi kartı ekstresini açıyorum. İkimiz de yere sağlam basıp basmayacağımızı bilmiyoruz. Onlar anlık adrenalin yaşıyor. Ben zamana yayılmış adrenalinle çok daha güzel kafalar yaşıyorum. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J var.

0: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Pure Choice, cildine en saf dokunuş.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: 99 liraya. Grundig IGM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Herkese selam. Nasılsınız milletim? Burası Kral Pop Radyo. Akşam şovu için beni Bay J'yi uygun görmüşler. Ben de bu şovun karşılığında bir ücret uygun gördüm. Onu uygun görmediler. Allah'tan evde karımla da benzer bir hiyerarşiyle yaşıyoruz. Çok takmadım kafaya, alışın. Problem değil. Ben aslında çok demokratik bir insanım. Karım ne derse onu demokratik bir şekilde kabul ediyorum. O... Ne var canım? Yönetim şekilleri form değiştiriyor yıllar içinde. Bizdeki yeni ve geliştirilmiş demokrasi bu. Hatta evde bazı konularda benim de söz hakkım var. Evet. Mesela geçen gün bu akşam ne yiyeceğiz diye sordum. Karım bilmem dedi. Ben de bilmiyorum dedi. Eşitiz. İkimiz de eşitiz. Sonra 5 dakika düşündüm. Makarna yapalım dedi. Yönetim kurulu kararını açıklamış oldu. Oradan sonra benim diyecek lafım yok. Neyse. Yani anlayacağım. Yıllardır bu sistemin içinde yaşıyorum. Dolayısıyla şaşırmıyorum artık. Kral Pop'ta, evde de benim görevim belli. Bana uygun görülen yerde durup, bana uygun görülen zamanda, bana uygun görülen fiyata konuşmak. Veya susmak. Karım daha çok kendisi konuşup benim susmamı tercih ediyor. Ama burada yayında hakkımı yemeyin. Konuşma konusunda herhangi bir kısıtlamam yok. Papuç dilim gibi dilim var ve kontrolü de imkansız gibi bir şey. Gerçekten. Bu arada bir süredir söylüyorum. Müjdemi isterim. Check-up yaptırdım ya, söylüyorum. Testosteronum bayağı iyi çıktı, biliyor musunuz? Ama öyle maço olabilecek kadar değil. Evde peder şahibi sisteme geçebileceğim bir oran yok hala. Yani testosteron mükemmel. Yaşıma göre ancak tabii karıcığım, peki karıcığıma devam ediyorum. Belki de hormon seviyelerimin ötesinde yaşam tarzım olmuş olabilir.

Yani hormonlarımın esiri olmak yerine akılcı bir tavır takınarak, takınmak suretiyle. Hadi o zaman anons bitmeden biraz varoluşsal meselelere girelim. Çünkü bunu çok istediğinizi biliyorum. Yani bu iç kapatıcı ve genelde cevabı olmayan meseleleri konuşmak varken kim eğlenip gülüp kahkaha atmak ister, öyle değil mi? Baram. Şuna karar verdim. Reenkarnasyona inanmadığınız sürece bu hayatta tek amacınız daha fazla para kazanıp iyi yaşamaya çalışmak olmak. Yani fani hayatın iyi yaşamaktan başka ne amacı olabilir? Ki artı sevap dolu bir hayat. Yani milyarlarımla kendime ve herkese aşırı iyi davranıp cümle alemi yaşatmak varken neden fakirlik? Anlatabiliyor muyum? Fakirlere yardım ederim, hastaneler yaptırırım, gençlere burslar veririm, sokak hayvanlarına bakarım. Tabii önce kendime güzel bir ev, güzel bir araba, güzel bir tekne, mümkünse küçük bir ada alırım. İnsanlığa hizmet etmeden önce insanın kendisine biraz hizmet etmesi gerekiyor. Kendini sevmesen başkasını da sevemezsin derler ya. Kendini sevmeyen başkasını da sevemez. Erik Fromm'un ünlü eseri Sevme Sanatı, The Art of Loving adlı kitabında, bir Dalai Lama gibi isimlerin öğretilerinde felsefi ve psikolojik olarak derinlenmesine işlendi. Kendini sevmeyen başkasını da sevemez. Kötü biri değilim. Sadece ekonomik olarak henüz iyiliğimi finanse edecek seviyeye gelemedim. O açıdan para bende olsa karakterim ortaya çıkacak. Şu anda karakterimin %80'i bütçe kısıtlaması olduğundan ötürü iyiliğimi gösteremiyorum. Bu yüzden reenkarnasyon varsa bile ben bir sonraki hayatımı beklemiyorum. Bu hayatta biraz daha iyi yaşamaya çalışıyorum. Çünkü tekrar doğacağımın garantisi yok ama bu ay elektrik faturam 8.800 lira mesela. Daha gerçek yaşıyorum. Anladın? Kral Pop Radyo'da Bay J var. Şimdi müzik, çünkü felsefenin de bir sınırı var. Benim de maaşımın karşılığının bir sınırı var. Susacağım.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 25 Ağustos Salı, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinlikte kürsüdeydi. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, yeni dönemin kapıları açılacak diye konuştu. Kimse tereddüt etmesin, büyük Türkiye'nin şafağı söktü dedi. Geçelim Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt zaferinin yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. MHP lideri, Malazgirt'e varan yolun bir günde açılmadığını söyledi. Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir ifadelerini kullandı. Sabah.com.tr'de başlık, Üsküdar'da seçim yenilenecek. Üsküdar Belediyesi'ndeki belediye başkan vekili seçimi yenilenecek. İstanbul 2. İdare Mahkemesi AK Parti'nin itirazı üzerine kararını verdi. Soruşturma kapsamında belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmış, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. Habertürk.com'la devam edelim. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer CHP'den istifa etti. Yeni partiye geçeceği mesajını veren Yüceer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı

0: Çıda değerleri kalbimde taşıyarak yeni bir yola çıkıyorum dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme, Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi diye yazıyor hürriyet.com.tr'de. Sözcü.com.tr'deyiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Programcı İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Asen Melek Kocatürk hakkında yakalama emri verildi. TRTHaber.com var sırada. Antalya'da hazine arazilerini yasa dışı yollarla yakın çevrelerine sattıkları belirlenen kamu görevlerine yönelik soruşturma başlatıldı. 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Gürley'in duyurduğu soruşturmada usulsüz satışı yapılan arazilerin 10 milyar lira üzerinde piyasa değeri olduğu belirlendi. Bu arada Bakan Gürlek'ten yeni bir soruşturma duyurusu daha geldi. Gürlek, 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini ve 68 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yasa dışı bahis ve kaçakçılıkla mücadele ediyoruz dedi. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim net gündemi. Kral otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için Fransa'da sahaya çıkacak. Lyon mücadelesi yarın saat 22'de başlayacak. Beraberlik halinde maç uzatmalara gidecek. Kazanan adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban Alanyaspor maçında hakem kararlarını eleştirdi. Federasyona çağrıda bulunan Daltaban, Merkez Hakem Kurulu Başkanı görevinden alınmalıdır dedi. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Amilliler bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

İyi akşamlar, iyi günler, hepinize sevgiler. Merhaba, selam. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Ben Bahçe. Ben altıncı yazımı yaşıyorum. Bodrum'a yerleştim biliyorsunuz. Her anonsa, yani her yayınıma tatilden dönmüş gibi çıkıyorum. O açıdan... Şunu baştan kabul edelim arkadaşlar. Ben bu piyasada son derece nevi şahsına münhasır biriyim. Yani sizden daha zekiyim, daha elitim falan demiyorum kesinlikle. Sadece kendime has genetik bir arıza boyutuna sahibim. Bizim sülalede erkek tarafının kronik bir ilişkide dikiş tutturamama problemi var. Sanki güzel abim, ablam, size sesleniyorum. Öyle bir durumumuz var. Sanki nesiller öncesinden gelen böyle ne bileyim kunduz dili yedirmişler dedemin dedesinin dedesinin dedesinin.

falan. Sülalede kadın erkek ilişkilerini hasarsız atlatan tek kişi bizim büyük amcamdı. Evlendikten 3 sene sonra dünyayı gezeceğim diye gitti, bir daha dönmedi. Ve ya, açıkçası şimdi geriye dönüp bakınca evliliği yıpratmadan o ilk günkü aşkla tertemiz korumanın bir sırrı gibi geldi. Yani evliliğin 4. yılına girerken pasaportu kapıp okyanus ötesinde bir yere adını değiştireceksin, Fingalo Bungalo'ya. Evlilik filan cidden ağır zanaat. Şu kadın erkek ilişkileri bu dünyadaki en heyecanlı, en dinamik macera. Katılıyor musunuz bana bilmiyorum. İnsanın kanını kaynatıyor. Hayatına yeni giren bir kadınla o flörtün ilk evrelerini yaşamak kadar adamı, kadını, insanı diri tutan başka bir şey yok. Yalnız son dönemde şu sosyal medyadaki ilişki gurularının acayip şeyler türedi. Uydurduğu yuva yıkan tehlikeli bir trend var. Şeffaflık ve tam dürüstlük. Ya bir ilişkide herkesin kendine ait bir ajandası, bir planı, kimsenin bilmediği karanlık sırları olmalı. Yani yeni kız arkadaşın geliyor. Tamam, daha yolun başındasın. Seni tanımak istiyor, eyvallah. Ama telefonunun şifresini yüz tanımaya kaydetmeler falan. Geçmiş hesapları sonra. Bak, flört kardeş. Ya benden her şeyi anlatmamı bekleyemezsin. Sorma. Bana artık geçmişi sorma. Çünkü artık o arkadaki gizli klasörleri, o eski çapkınlık hikayelerini ortaya döker, beni bir daha hayatta sevmezsin. Sevmem. Ve ben seni şu anda sevdim. Huzurumuz kaçmasın istiyorum. Eğer o sorun, yani benden önce hayatından kaç kadın geçti Bayce sorusunun, bu rakamı söylersem, ne söylersem söyleyeyim, bu ilişki eskisi gibi olmayacak. Soru sorma. Ben sana soruyor muyum? Bu senin kaçıncı sevgilin? Benden önce kimlerin otomobiline bindin falan diye. Hayır, sormuyorum. Niye sormuyorum? Birincisi, %90 ihtimalle 6 ay içinde zaten birbirimizi sosyal medyadan engellemiş olacağımızdan ötürü. O geçmiş beni zerre kadar ilgili. Yani arkada muazzam bir umursamazlık ve tecrübe var. Bildiğim için şimdiki halinle, o filtrelerimle sevmişim. Sildiğin o fotoğrafları görebilir miyim? Instagram'da eskiden neler vardı diye sormuyorum. Huzur kaçacak. Habersiz halimle çok mutluyum işte. Ama bu yüzden ilişkilerimin o sağlıklı, kazasız, belasız devamını sağlamak için hayatımda beyaz yalan diplomasisi kullanıyorum abiciğim. Başka çare yok. Gündüzleri işte mikrofon başında son derece düzgün bir aile babası, üstün nitelikli radyo sunucusu, amatör sünnetçi, içerik imparatoru. Kral. Geceleri de evdeki huzuru korumak için profesyonel illüzyonist.

0: içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Koçakla Festival

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytier. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: 24-31 Ağustos tarihleri arasında...

Türkcellilerin yanında Türkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcellinin gücü, Türkcell çözüm gücü.

Millet, zamanın ruhunu iyi yakalamak ve o düzene göre oynamak lazım. Farkında mısınız? Hayatımız aslında tamamen görünmez bir dış sesin bize sürekli süre bitti, sıradaki demesiyle geçiyor. Farkında mısınız? Evet, açacağım. Bu kadınla, bu adamla vaktin doldu. Bu şirkette, bu koltukta süren doldu. Gençlik bitti, artık orta yaşlı bir yetişkin olarak debeleneceksin. O da bittiği zaman, o da bitti. Emeklilik kapıya dayanınca sana nazikçe artık sahneyi boşalt uyarısı yapacaklar. Sonra da fişi çekiyorlar zaten. Ama o aradaki son aşamayı sana önceden haber vermeyecekler gibi geliyor. Ben de sürpriz olacak. Kötü bir şey değil bu arada. Kötü bir şey değil. Sirkülasyon iyidir. Yani hepimiz aynı koltukta çakılı kalsaydık, dünya şu ankinden çok daha çekilmez, çok daha kaotik bir yer olurdu. Adım Bay J, biliyorum. Beni dinleyen herkes şu an tetikte bekliyor. Acaba bu herif ne zaman lafı gediğine koyup şakayı ne zaman? Acelemiz yok kanka. Acelemiz yok, sakin ol ama. Ben de bu süre bitti mevzusunu günlük hayatımda acımasızca kullanmaya başladım. Yalan söylemeyeyim. Mesela bir kadınla, yani evlilikten öncesinden bahsediyorum. Şu anda pek bir kadınla yemeğe çıkmıyorum. Bay J, şimdi mi yemeğe götürmüyorsun? Yok, ben şımartmayı sevmem. Daha sert sevgi benimki. Ama son dönemde mesela bir kadınla yemeğe çıkmışım. Kız daha ilk buluşmanın 5. dakikasında detoks kamplarında, yogalarda içtiği kereviz sapı sularını, çakra açma seanslarını anlatmam. İçimden direkt kronometreye basıyorum ben. Süre aşımı. Benim için bu muhabbet bitmek üzere. Tabii kız çok güzelse, aşırı derecede güzelse, mesela o anda çok ciddi bulaşıcı bir hastalığı olması da çok büyük problem olmayabiliyor. Erkeğim!

Ben seçici kulak algoritması geliştirdim. Mesela orada hararetle anlatırken ben ses tonunu tamamen kısıyorum. Sadece dudak hareketlerini izliyorum. Arada bir aniden bana soru sorarsa da minik bir ses dosyası dinleyip cevap veriyorum, o kadar. Bilgilerin hiçbirini kalıcı hafızama yerleştirmiyorum. Harici diske de kaydetmiyorum. Tamamen geçici bellek, RAM hafıza. Kız kapıdan çıktığı an veriyi çöp kutusuna gönderiyorum. Kafa tertemiz. Evliliklerimde de böyle yaptım. Bakın üçüncüsündeyim. Aslında hayatta o doğru zamanı tutturabilmek için gerçekten çok büyük bir matematik dehası olman gerekiyor. Yani atıyorum hayatından tamamen bezmişsin. Artık buraya kadarmış deyip binlerce metre yukarıda uçan o gezi uçağının kapısından paraşütle aşağı atlıyorsun. Ama daha havada süzüldüğün ilk saniye aniden bir pişmanlık geliyor. Meğer benim dans sürem dolmamış. Ben bunu niye yaptım? Paraşütle atlamayacağımına yemin etmiştim. Niye yapıyorum? Biliyor musunuz, ben o ana paraşütün ipini çekmeden önce yedeği çekerdim. Yedek çalışıyorsa. Yedek paraşütü eğitmen çocuk. Bir de benim çok korkunç komplo teorilerim var. Yani ben atlayınca paraşütle, mesela o yedek paraşütü açarım, o fırlar, bozuk monte edilmiştir, uçağın içine doğru girip de neler olup bittiğini görmek için kokpitten kafasını uzatan pilotun kafasına çarpar. Pilot oracıkta bayılır. Uçak havada kontrolsüzce kendi etrafına dönmeye başlıyor. Ben de aşağıda havada süzülürken rüzgarın etkisiyle uçağın dev pervanesine doğru sülükleniyor oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Bakın ilk başta benim vaktim geldi diye uçağın kapısına yöneldiğinizde aslında sezgilerinizde tamamen haklıydınız. Yani yarı yolda fikir değiştirmeniz, havada o özgüvensiz hallere bürünmüş olmanız, sizin tamamen vizyonsuzluğunuz. Haklıydın kardeş. Paraşütün açılmayacaktı, açıldı ama niyetin belli. Anlatabiliyor muyum? Sporların doğası gereği, işinde ne kadar başarılı olursa olsun tecrübeyi bize ikinci kez anlatabilmesi maalesef mümkün değil. Bu tip şeyleri yapanların tek atımlık kurşun. Ya bu ne kadar güzel, ne kadar neşeli bir salı akşamı. Ne güzel şeylerden konuşuyoruz, öyle değil mi?

İyi günler, merhaba, iyi akşamlar millet. Burası Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Adım Bayece, bu benim sahne adım. Değiştirmeyi de hiç bir zaman düşünmüyorum. Çünkü nedenini merak ediyor. Çünkü yeni bir isim büyütmenin, sıfırdan beslemenin maliyeti ve zahmeti bu yaşta katlanılır bir şey değil. İyi kötü bu, ismim bu. İsmin piyasada en rüküş duran kelimelerden biri olsaydı bile yine değiştirmezdim büyük ihtimalle. Üşenirdim çünkü zaten kontratımda bana istedikleri saatte program sundurabilecekleri yazıyor kurumsal olarak. Benim başka dertlerim var. Şanslısınız ki akşam saatleri prime time bana düştü. Ben hiçbir zaman sabah insanı olmadım abi. Yani evet, sabahları biyolojik olarak erken kalkarım. Yataktan enerjik ve uykumu almış olarak da fırlayayım. Ama konu burada o saatte topluma hayırlı olmaksa... Topluma akıl fikir dağıtmak, şov sunmak değil. Sabah saatleri böyle hayatın böyle ciddi kararlarını vermek, yani dünyayı yargılayabilmek için benim

kafama çok erken geliyor. İnanır mısınız, yatak başımda sabah uyandığımda aptallık yapmamak için kendime elle yazdığım küçük notlar vardır. Mesela önce pantolonu giy. Sonra ayakkabını bağla. Öyle yokum, öyle yokum ben. Bir de sahnede veya yaptığım yayınlarda büyük bir pot kırmama için yazdığım birkaç küçük acil durum uyarısı daha var kağıtlarda. İşte ne bileyim, yanındaki kadının senin sadece arkadaşın olduğunu unutma, resmiyeti koru. Ya da ne bileyim, dün yayında berbat bir performans sergiledin, acilen genel müdürü arayıp kendini affettir gibi. Keşke hayatta her hatanın böyle kurumsal bir alternatifi olsa. Yani işini berbat yaptın diye gidip patrondan özür dileyebilmeliyiz. Ya da hatamız ne kadarsa yönetim o ay maaştan o kadar kesinti yapsa, o yapmasınlar. Vazgeçtim. Cümlenin ortasında. Ama işte bazı insanlar aşırı guru, hayatta özür dilemez, kibirlerinden ölürler. Ben dilerim abi. Hepinizden şimdiden özür dilerim mesela. Niçin olduğunu hiç kafaya takmayın. Yani daha senelerce program sunmayı düşünüyorum. İnanın bunun karşılığı gelecek. Neyse, bir sağlık araştırması yakaladım. Tam bir komedi. İsviçre'de Zürich Enstitüsü. Ha, ciddi gibi görünüyor ama yaşları 60 ile 80 arasında değişen binlerce erkek üzerinde bir inceleme yapmış. Uzun süreli ve düzenli bir evlilik erkek sağlığına en pahalı detoks kamplarından bile daha iyi geliyormuş. Kan örnekleri almışlar, etmişler. Uzun süreli evliliğin erkeklerde kronik sağlık sorunuyla karşılaşma riskini %10 gibi ciddi bir oran... Yo, ciddi mi? %10. Yani kalp hastası olmayacağım diye 55 sene evli mi kalayım? Gerçekten. Evliliğin sağladığı bir koruma kalkanından bahsediyor. Glütensiz beslenmenin getirdiği faydayı ikiye katlamış mesela. Öte yandan aynı protein seviyesi evli ve bekar kadınlar arasında zerre belirgin bir fark göstermemiş. Kadınlar her türlü hayatta kalıyor. Olan bize beyler. Yani o... Tabii... Raporu okuyunca insanın kafasında biraz böyle iğneleyici sorular geliyor. Madem evlilik bu kadar sağlıklı, o zaman neden dünyadaki dul kadınların sayısı dul erkeklerin sayısına kat be kat daha fazla? Bazen bir açıdan bir cevap geliyor bana. Özellikle benim gibi çoğul evlilik yapmış biri olan, o 80 yaşındaki evli adamların eşleri büyük ihtimalle hala 30'lu yaşlarda olabiliyor bazen. Eğer sonradan evlilikler yap. Eğer evliliğiniz berbat ve mutsuz gidiyorsa, bu araştırma yüzünden ömrünüz uzayacak diye o işkenceyi çekmek zorunda kalmayın. Kâbul. Ya buradaki asıl kurnazlık şu, kral. Erkekler güya o sağlıksız hobilerine, gece hayatlarına devam edebilmek için evleniyorlar. Sonra evdeki kadın her gün aman sağlığına dikkat et, o zararlı şeyleri tüketme diye adamın başının etini yiyip adamı zorla yaşatıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Muazzam bir paradoks. Salı Show'un sonuna doğru gidiyor. Tempo harika, Iron Man Kral Pop'tan.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: bol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Nescafe Express modu.

0: Yanındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

Hepiniz hoş geldiniz. Burası Kral Pop Radyo ve ben Bay J. Karşınızda olgunluk döneminin zirvesinde evli, önceden çocuklu bir komedyen var. İyi bir zamanımda yakaladınız beni. Şöyle bir geçmişe bakıyorum. 20 yıl önce bu kadar tecrübeli değildim. Emin olun bundan 20 yıl sonra da bu kadar enerjik. O 20 yıl sonra kaç yaşında olacağım? 76 mı? Olurum be. Peptitler var. Her gün yeni bir peptit çıkıyor. Yani en azından radyo programı hazırlama sunma konusunda kendimi artık başka alanlarda geleceğim. Emekli olduktan sonra da işime yarayacak başka yetenekler biriktirmeye çalışıyorum. Misal kadınların ruhunu okuma sanatı gibi. Diyeceksiniz ki Bajje, o yaşlara geldiğinde ununu elemiş adama kızlar ne baksın diyeceksiniz. Ben de size küçük iğneleyici bir soru sorayım o zaman. Peki bu emekli şovmenin gizli gizli kimsenin bilmediği bir fonda tam 50 milyon lira biriktirdiğini söylemiş olsun. Bak nasıl değişti bakışlar. Bana diyorlar ki bazen, Bayce sen bir yay burcusun. Şu an kazandığının 10 katını kazansan bile o parayı hayatta biriktiremezsin. Artı evlisin ve 3. evliliğinin 7. yılında karın bütün paranı o alışveriş sitelerinde harcar zaten. Yapmayın. Siz bu programı benim asıl ve tek geçim kaynağım olarak gördüğünüz için benim gerçek kazancımı tahmin edemezsiniz. Ben burada arkada yapay zeka üzerinden uluslararası hacker gruplarına gizli kodlar gönderiyorum. Orta Doğu'daki o lüks teknoloji transferleri, Silikon Vadisi'ndeki gizli bütçeler benim üzerimden dönüyor arkadaşlar. O derece avantajlı bir durumum var. Tabii reptilyen olmam çok büyük avantaj sağladı bana. Evet. Anunnaki olmam gerçekten benim. Ve asıl avantajım da komedyen ve şovmen maskesi taktığım için birazdan stüdyonun kapısına beni almaya ne polis gelecek, ne askeri tatbikat yapılacak, ne istihbarat. Biliyorsunuz internet sitelerinde sürekli şu meşhur erkeklik anketleri yayınlanıyor. Bugün dijital bir panoda güncel sonuçlara denk geldim. Sosyolojik dram. Maddeleri sizin için halk diline çevireceğim. Gardırobunuzda kaç çift ayakkabı var diye sormuş. Erkeklerin neredeyse yarısı. De sadece 4 ile 6 çift arası ayakkabısı olduğunu söylemiş. Benim karımın sadece bu yaz Bodrum'da kargodan gelen lüks spor ayakkabı kutularını üst üste dizersen Bitez'den Marina'ya duble yol yaparsın. Niye bu kadar zavallı durumuna düşürüyoruz kendimizi? Alalım birkaç çift ayakkabı daha. Kıyafet alışverişini nasıl yaparsınız sorsan erkeklerin büyük kısmı valla ben 3 yıl dükkan falan gezmem. İnternette gezinirken şans eseri önüme ne çıkarsa üstüme de biraz oluyorsa sepete atar geçerim demiş. %4'lük o aşırı şanslı azınlıksa ben hayatta parmağımı bile kıpırdatmam. Eşim benim yerime her şeyi online sipariş eder. Eve kargo gelir giyerim itirafı. İşte ideal evlilik budur arkadaşlar. Helal olsun hanımlar. Gerçek erkek ağlar mı maddesini sormuş. Ankete katılanların büyük bölümü evet ağlar demiş erkekler. Ama sadece çok büyük bir finansal krizde veya kripto cüzdan patladığında o da kimsenin görmediği gizli odalarda tek başınayken. Yine küçücük bir kitle asla ağlamam ben taş fırın erkeğiyim diye duyar kasmış. Ya bırak faturayı görünce nasıl zırladığını hepimiz biliyoruz kardeş. Kral yeme bizi ha. Ve işte anketin en riskli, en iğneleyici sorusu, sıkı duran her hayatta hiçbir cezası, hiçbir hukuki yaptırımı olmasaydı. Patronunuza tokat atar mıydınız diye bir soru sormuş. Ben hiç tasvip etmiyorum, şiddetten çok uzak bir insanım da. Erkeklerin %30'u gözünü kırpmadan evet demiş. Hem de avazın çıktığı kadar bağırarak. Muazzam bir kurumsal kölelik patlaması yaşanmış arkadaşlar. Tasvip etmiyoruz. O seviyeye getirmeyin meseleyi. Benim bu hayatta bilmediğim, çözemediğim o kadar çok insan arızası var ki. Ben ya bu stüdyoda konuşurken uykusuzluktan, yorgunluktan bayılacağım. Ya da evdeki bitmek bilmeyen kargo harcamaları yüzünden. Çulsuz kalacağım. Hangisi önce olursa artık. İyi akşamlar diliyorum millet. Hoşça kalın.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
4: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
2: mutluluk. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.